0: ki sene tamam böyle de bağını da mata seri tatken falan. No, niye böyle afiyete göğata sağolik bakımda sene yine uza bakkin de bisanda.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: ki ilk sene tamam edeyi bağını da matasını da tempal. No, niye böyle? Afiyet edeyi de sağlı, bakımda sinema uza, bakki ne bisim.
1: Ovintis, ne maki informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.